0: Akçiyet kherisim moy sistemet o vete melşi sede kakçem eptayım ben yut markus fe tavi şenno fena.
1: Abi Christos talo en tevzigen o vera mejentek afe aften hot eni sost en tesmet o ron nefe o ve.
0: Sırık şo ben o referemi sahip şo en ti eklisiye sırık amuni en bikle usken o tuvunem o mesmi.
1: Katavritiye tavgosin ceb avlos bi apostolos ceka tafrit melşin sedek bayriti hofem be Christos.
0: O saftos seneçisi emok nembim nodus davidin sok bebe o web şahini kadayet taksis melşin sedek.
1: Şehre ben eştim batrı arşiz ben.